0: Sonra içeriye. Çıbeyim sorun. Varın durdur.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.